Bir sabah karşımda göreceksin beni. Yüreğinde, yüreğinde anılar canlanacak. Gidişim suskun olmuştu ama dönüşüm, dönüşüm muhteşem olacak. Muhteşem olacak.

0: eksik artık.
1: Bursa Radyo F.

seni zannetmem. Küçüğüm, daha çok küçüğüm. Bu yüzden bütün saçmalama.

yüzden sonsuz endişem. Savunmam bu yüzden, bu yüzden bir küçük iyi.

olacak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az.

Yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken,

0: Reklam. Radyo S. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: insanları sevmem, sen de onlardan değil.
1: Reklam. Radyo S.
2: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S. Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
0: Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Hotel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Hotel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
5: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Reklam. Radyo S.
6: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
7: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın...
8: Namütenayi muhabbet.

10-10 saatler. Hanımlar Beyler Radyo S95.6 burası. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Ve bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, 12'ye kadar radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Günlerden cuma, haftanın en sevdiğimiz günlerinden bir tanesi. Pek çoğunuz bugünle beraber hafta sonu tatiline merhaba diyeceksiniz. O yüzden umuyorum keyifler yerindedir. Efendim buyurun, 2 saati beraberce paylaşalım. Sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Derya Oğlu. Şımarık Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Efendim, ülke olarak dolandırılmayı seviyoruz. Böyleyiz yani, dolandırıcılığın her türüne kapımız açık. Hiçbirini boş göndermiyoruz efendim. Özellikle telefon dolandırıcılığı konusunda biliyorsunuz. Onunla ilgili bir haber de var zaten de. Ama öncesinde bakınız bir de yatırım vaadiyle. Milyon tane haber çıkmıştır bununla. Periyodik olarak efendim dolandırılıyoruz. Yani şu şey hissinden kurtulamıyoruz. Bir koyup on almak. Hemen böyle çok az para vereceğiz. Deliler gibi paralar kazanacağız. Ya yok öyle bir dünya. Ticarette de yok zaten. Çok böyle marjinal bir şey yaparsın. Hani çok böyle zamanını denk getirirsin. Ne bileyim yani bir şans olur orada. Binde bir olur ama öbür türlü öyle bir koyup on alacağım falan filan. Geç abim bunları. İstanbul'da bakınız kendilerini yatırım şirketi temsilcisi olarak tanıtıp yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Allah'tan günümüzde teknoloji de gelişti. Artık hani bunlar daha çabuk yakalanıyor. Önceden o kadar kolay da değildi yani. Parayı alan gidebiliyordu efendim. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirleri gizlemek amacıyla üçüncü şahıslar adına kurulan paravan şirket hesaplarını kullandıkları tespit edilmiş. Bakın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerde şüphelilerin telefonla ulaştıkları vatandaşlara, bak bir de telefonla ulaşıyor, hani böyle karşılıklı görüşme de yok, kendilerini yatırım şirketi temsilcisi olarak tanıttıkları, yatırım danışmanlığı hizmeti sundukları ve yüksek kazanç elde edecekleri vaadiyle ikna ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Düşün, hiç tanımadığın biri seni arıyor. Diyor ki ben yatırım firmasında çalışıyorum. Acayip para var. Bak çok az koyacaksın, çok kazanacaksın. Portföyümüz geniş, sitemiz şu. Ne bileyim, sosyal medya falan filan vardır mutlaka bir şeyler. Yani ikna edecek ya. Sen oradan hemen at 1 milyon lira. Bak bir hafta içinde. Bilemedin 2 hafta içinde 10 milyon hesapta. Biz hemen bunu duyduğumuz gibi zaten hürra, elde avuçlara varsa al kardeşim al. Dur yetmez, ben senin için bir de kredi çekeyim. Lafım olur. Ne var ne yok veriyoruz bir daha ondan sonra yani. Soruşturma kapsamında suçtan elde edilen paraların izini süren ekipler şüphelilerin para transferlerinde üçüncü kişiler adına kurulan paravan şirket hesaplarını kullandıklarını tespit etti. Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezde olmak üzere bak Adana, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adamlar ülkeye yayılmış komple. Toplam 8 ilde gerçekleştirilen baskınlarda yatırım vaadiyle organize şekilde nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir geçmiş olsun bari. Operasyona ilişkin başlatılan tahkikat ve şüpheliler hakkındaki adli işlemler sürüyor denmiş. Yani parasını tabii kaptıranlar inşallah paralarını alabilirler. Hani paralar bir yerlere uçmadıysa. En kötü ihtimal bundan sonrakiler biraz daha yani bundan sonra dolandırılacak olanlar. Bir böyle onlar parayı kurtarmış oluyor ama tabii ne kadar içeride kalırlar bilmiyoruz. Ki bunlar zaten hani çok var bunlardan. Hani bunlar sadece bilinenler, bunlar yakalananlar. Yakalanmayıp şu an çatır çatır dolandıran bir dünya insan var. O yüzden biraz hani elimizdeki, hani avcumuzdakini de korumamız gerekiyor. Paldır küldür böyle yatırım matırım. Bak bunlarla ilgili zaten bir dünya yatırım olayları çıktı. Neydi işte bu yumurta falan vardı biliyorsunuz. Tosun. Ondan sonra sade zincirleri çıktı. Haldır haldır böyle reklamlar. Biraz da böyle para harcadıkları zaman biz diyoruz kesin garanti. Bunlardan bir sıkıntı olmaz. Sonra bir bakıyorsun adam başka ülkede çıkıyor. Maalesef böyle yani. Seviyoruz biz efendim bu sade zincirlerinde falan dolandırılmayı. 10-21 saatler Radyo S'te. Bak Doğan mesela bu dolandırıcılara akıl vermiş o da. Salak bu dolandırıcılar diyor. Para üçüncü şahıslarla aklanmaz ki. Kripto, yurt dışı cüzdanla aklanır diyor. Al bak şimdi Doğan bana dese ki, bak bu mesajdan sonra dese ki, abi bir yatırım işi var. Çok karlı. Ben veririm parayı. Neden? Bak burada bir güven verdi. Yol gösteriyor adam. Diyor ki bu iş böyle olmaz. Yani bu adam işi biliyor kardeşim. Onlar muhtemelen Doğan daha şeydir.
Bir de bence onların kripto tarafı da vardır. Bu hani ön nasıl derler? Hani şey olayı, hani tamam biz yakalandık, alın bu paraları. Aa tüh, hepsi gitti. Onca da dolandırıcılık yapmıştık ama ne yapacağız artık deyip o kısım olabilir. Bunlar da vardır, kripto mripto vardır yani. Bunların ağları var diyor, olmaz mı canım? Biz eldekini avuçtakini vermeye hevesli olduğumuz için bunların ağ babaları falan. Ya şey vardı Adana'da. Dur neydi o? Lavaş çetesi ya. Böyle bir piyasa var. Bir kişi hakim. Ve bunun üzerine kimse gelemiyor. Lavaş, bildiğin lavaş yani. Orada lavaş piyasasına girecek olsan bildiğin lavaşla sıkıntı büyük. Bu oradan alakası bu haberle de birden o geldi aklıma. Yine gölde köfte çetesi var diyor. Ay, ay, ay. Aslı kolay gelsin Mahmut Bey. Günaydın herkese demiş. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Enerjimizin yüksek olduğu bir sabahtayız. Bir adet Burcu Güneş dinleyelim, hemen ardından devam edelim.

Burcu Güneş Mecburi İstikamet Radyonuzdaydı. Efendim bakınız, WhatsApp o kritik bilginizi artık tüm rehberinizle paylaşacak. Ha, niye? Arkadaş, biz WhatsApp'la ilgili şeyleri gizlemeye çalışırken bunlar alenen ifşaya geçmeye başladı. Vallahi yani her şeyi paylaşma, biz paylaşmak istediğimiz şeyi paylaşıyoruz, sen merak etme. Sen paylaşmama yolunda bir takım önerilerde bulun mesela. Gizlilik konusunda, ne bileyim işte mesaj silme konusunda. Biz bunu hep söylüyoruz. Sen şu güncelleme, mesela nedir işte ücretli sürüm falan filan. Geç hepsini, sen şu bizim dediğimizi yapsan bak deli para kazanırsın. Bunu Telegram kısmen yaptı. Onlar da işi mafyaya kaptırdı. Mesajların silinme özelliği. Bunun bir gelişmiş safhası var. Biz bunun projesini yıllardır söylüyoruz. Basit bir şey bu. Hani ben yazılımcı değilim. Ama bunu senin ekibin çok rahat yapar. Ve sen bunu yapsan ve bunu ücretli yapsan... Bak, paraya para demezsin, ben sana söyleyeyim. Hani bugüne kadar Facebook'tan, Instagram'dan kazandığın paraları unut. Bu Mark Zuckerberg'te hiç ticari zeka yok ki kardeşim. Şuna otomatik silme özelliği getireceksin mesajlara ya. Ama şöyle bir otomatik silme özelliği. Benim seçtiğim birisi. Mesela kim işte burada? İsmini vermek istemiyorum. Yani rehberden birisi ya da mesajlardan birisini tıklayacaksın. Ondan sonra oradan ayarlardan otomatik silmeyi seçeceksin. Nedir mesela otomatik silme? Bu kişi bana hangi saatler arasında mesaj gönderebilir? Sabah mesai kaçta başlıyor? Mesela 8'de akşam 6 diyelim, tamam mı? Sabah 8, akşam 18 arası diyeceksin ki bu kişi hani izinli listesi. Ya da hangi saatlerde mesaj gönderemez? Akşam 18'de sabah 8 arası mesaj göndermesin mesela. Ne yapacaksın? Hiçbir bildirim görünmeyecek. WhatsApp'ı sen...

şeyler geliyor da değil efendim. Telefonun yük olmasın diye. Telefona ağırlık olmasın, galeri çökmesin falan filan, yoksa başka bir şey değil yani. Bunu yapacaksın. O kişiyle ilgili herhangi bir bildirim ve mesajların silindiğine dair. Sen zaten daha onu yapmadın ya. Birisine mesaj gönderiyorsun. Diyelim ki yanlış gönderdin. O mesajı siliyorsun ya. İşte mesajı sildi diye uyarı var orada. Lan onu göstermesen daha az dikkat çekecek. Bu sefer karşı taraf diyor, sen bana ne yazdın, ne sildin, ne gönderdin, ne sildin. Ya adam gibi sildir. Ama sen onu geç, o ayrı bir şey de. Sen şu bizim dediğimizi yapsan, bak bunu paralı yap. Var ya, ihya olursun. Ama yok, dinletemiyoruz efendim marka yani. Hangi bilgiymiş bu? Özelliğin Android sürümüne gelmesi bekleniyor denmiş. Önemli tarihleri otomatik olarak takip edecek. Ya sana da benim önemli tarihimden. Şimdi WhatsApp'ta hani sadece şey yok. Hani yakın çevremiz, arkadaş çevremiz yok. İş dünyası var, iş dünyası da çok havalı oldu. İş çevresi var, ne bileyim hani. Birisinin herhangi bir şekilde numarasını kaydediyorsun rehberine. Ya hani bir işin oluyor, bir şey oluyor yani. Ondan sonra kalıyor orada. O WhatsApp'ta da otomatik olarak oluyor. Ne yapacaksın yani? Şimdi eve gelen sığ teyze saçıya benim doğum günümü mü hatırlatacaksın? Romantik bir... WhatsApp kullanıcıların rehberlerinde bulunan kişilerin doğum günlerini takip etmelerini... Bak, doğum günlerini takip etmelerini kolaylaştıracak yeni bir özellik üzerine çalışıyor. Android sürümünde geliştirilen sistem sayesinde doğum günü yaklaşan kişiler için uygulama içinden otomatik hatırlatma gönderilecek. Gönderme. Oğlum biz gerekli olan doğum günlerini zaten takvime yazıyoruz. Böylece kullanıcılar önemli günleri kaçırmadan kutlama yapabilecek. Bir de o da zaten yapay oluyor yani, çok böyle şey bir kutlama olmuyor yani. Hani orada gördüm, bugün doğum günüymüş, doğum günü kutlu olsun. Öyle doğum günü mü kutlanır? Meta çatısı altındaki WhatsApp daha önce bazı ülkelerde yürürlüğe giren yaş doğrulama düzenlemeleri kapsamında kullanıcılardan doğum tarihi bilgisi istemeye başlamıştı. İstedi mi öyle bir şey, ben hatırlamıyorum. Yani istediyse de ben vermişimdir de. Sıkıntı değil yani, doğum günümü söyleyebilirim arkadaşlar. 8 Şubat bak direkt söyleyeyim. Okay diye, öyle ben gizlemeyi sevmem onu yani. 8 Şubat yazın takvime. Yazdıysanız artık bir hediye yani şurada. Boş geçmez herhalde yani. İlk etapta yalnızca yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla toplanan bu bilgiler şimdi kullanıcı deneyimini geliştirecek yeni bir özelliğin temelini oluşturuyor. Yapma işte yani, bak rehberde sadece bizim eş dost akraba yok. Dediğim gibi bir dünya insan var. Ben de mesela bir dünya insanın rehberinde muhtemelen istemsizce varımdır. Bir işi olmuştur, bir şey olmuştur. Kaydetmiştir. İlla ki bu hani radyoyla falan alakalı değil. Başka bir şey olmuştur. Unutmuştur bile yani. Ondan sonra bir mesaj girecek. Çok bir de alakasız zamanda Mahmut'un doğum günü kutlamak ister misin? Hayda, gerginliğe gel ondan sonra. Yeni sistem sayesinde kullanıcıların doğum günü takibi için ayrı bir takvim veya hatırlatma uygulaması kullanmasına ihtiyaç kalmayacak. WhatsApp rehberde kayıtlı kişilerin doğum günlerini uygulama içerisinde listeleyebilecek ve günü geldiğinde otomatik bildirim gönderecek. Bir daha ondan sonra bak, lan bu kimdi diye. Var. Şimdi herkesin listesinde var değil mi arkadaşlar? Yani tamam, listemizde bir sürü insan var. Bir kısmını tanımıyoruz bile. Dediğimiz gibi bir işimiz düşmüştür, bir şey olmuştur o an. Ondan dolayı kaydedilmiştir, kalmıştır bir daha. Yani oturup böyle rehber temizliği yapmıyoruz ki, binde bir ancak. Özelliğin çalışması veri paylaşımına bağlı olacak denmiş. Doğum günü bildirimlerinin çalışabilmesi için rehberde bulunan kişilerin doğum tarihi bilgilerini WhatsApp hesaplarına eklemiş olmaları gerekiyor. Bilgisini paylaşmayan kullanıcılar için sistem herhangi bir hatırlatma oluşturmayacak. Oho, bir de onunla uğraşacağız. Neyse, artık doğum günlerimize tuhaf yerlerden, hiç böyle alışık olmadık yerlerden mesaj gelirse ona karşı da hani tedbirli olun arkadaşlar. Ya da bunu gizleyeceksiniz. Hani hiç o riske girmek istemiyorsanız. Bu da bir kurtarma payı diyebiliriz buna. 10.34 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Efendim çok kısa bir aramız olacak, ardından devam edeceğiz. Orhan abi, WhatsApp özelliği güzelmiş, seni dinlesinler diyor. Ya bizimkisi insanlık adına ya, yani buradan bir beklentimiz yok. İnsanlar daha mutlu olsun, daha stres yaşasın. Hani fuzuli gerginlikler olmasın. Bizim derdimiz bu, yoksa başka bununla ilgili herhangi bir çıkarımız yok yani. Oo.
0500

0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Çok kısa bir ara devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
5: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

Tutuldun radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakalım neler var neler yok. Bakınız, emekli öğretmene 2 milyonluk tuzak demiş efendim. 2000 dakikalık görüntü saniye saniye izlenmiş. Antalya Manavgat'ta yaşayan emekli öğretmen E.İ.'yi arayarak, efendim standart senaryoya geçiyoruz şimdi. Kendisini polis olarak tanıtan şahıs, hiç değişmiyor. Polis olur, savcı olarak tanıtıyor, jandarma olarak tanıtıyor, hakim olarak tanıtıyor. Ya hakim olarak niye tanıtıyorsun? Efendim ben işte hakim, adınız terör örgütü soruşturmasına geçiyor. Sizi kurtaracağız şimdi, ben karar vermeden önce. Bir sizi aramak istedim önce hakim olarak. Konuya hakimim ben. Ve biz bunları düşünmüyoruz. Yani bir hakim beni niye arasın abi? Hakim gereğini yapar yani. Orada nedir? Hakikaten benim öyle olduğumu düşünüyorsa bunun delilleri, melilleri, ıvırları, zıvırları vardır. Ona göre cezayı keser. Değilsen beraatımı veririm. Beni niye arasın ama? Şeymiş gibi. Son kez beni ikna edebilir misiniz? Arıyor mesela hakim. Ne demiştik? Emekli öğretmen E.İ.'yi arayarak kendisini polis olarak tanıtan şahıs. Ya hiç sekmiyor ya. Adınız terör örgütüne karıştı. Kimlik bilgilerinizi kullanarak para topluyorlar. Vallahi benim kimlik bilgilerimden dolayı birileri para veriyorsa helal olsun. Biz bu şahıslara operasyon yapacağız. Bu sebeple bankadaki ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen sivil polise verin. İnceleme sonrasında size geri vereceğiz. Arkadaş bak, verdiğiniz paralar sizin teminatınız olacak demiş. Bak, sizin teminatınız. Bir, tamam, adım terör örgütüne karışmış. İki, kimlik bilgilerimi kullanarak sağdan soldan para topluyorlarmış. Tamam, buraya kadar anladım. Tamam, polis bunlara operasyon yapacak, bunu da anladım. Daha, bundan dolayı bankadaki ziynet eşyalarımı ve paraları niye ben size vereyim ya? Oğlum bankada duruyor onlar. Onların suçu günahı ne yani? Efendim onların parmak izi tahkikatını yapacağız. Ay, verdiğiniz paralar sizin teminatınız olacak diyerek altın ve döviz olmak üzere 2 milyon liranın üzerinde dolandırıldı. Bankadaki kiralık kasasından aldığı altın ve dövizi Aşağıhisar Mahallesi'nde bulunan Gençlik Parkı'nda sivil polis olarak, mesela bir de niye böyle parkta markta kapı önünde veriyorum? Karakola getirip veririm ben. Evet yani niye dışarıda veriyorum abi? Yok dışarıda efendim, sivil polis bu. Çok hassas bir operasyondayız şu an. Ne demiştik? Sivil polis olarak bildiği kişiye teslim eden E.İ. dolandırıldığını 2 gün sonra anladı nihayet. İşte biz iş işten geçtikten sonra dolandırıldığımızı anlıyoruz. Yani para mara gittikten sonra, işte asıl sıkıntı bu. Tabii doğal olarak emekli öğretmen E.İ.'nin şikayeti üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde olayın aydınlatılması ve şüphelinin yakalanması için özel ekip oluşturuldu. Bak 50 ayrı güvenlik kamerasındaki 2000 dakikanın üzerinde görüntüyü incelemiş polis. Vallahi helal olsun. Bak böyle iş yapıyorlar. Sevgili hocam. Hani oturduğu yerden telefon edip de adınız terör örgütüne karıştı, şu paraları bir getirin demiyorlar bak. 50 ayrı güvenlik kamerasındaki 2000 dakikanın üzerindeki görüntüyü inceliyor adamlar. Ekipler güvenlik kamerası görüntülerinden ve yüz tanıma sisteminden emekli öğretmeni 2 milyon TL'den fazla dolandıran şüphelinin Yasin K. olduğunu belirledi. Şüphelinin özellikle kamera bulunmayan bölgeleri seçtiğini tespit eden polis, Sorgun Çamlığı ilçesinde kıyafetlerini değiştirerek... Tamam işte, ondan sonra başka bir yerde kafede oturduktan sonra aynı gün Çevreyolu Köprüsü yakından korsan taksiye binerek İstanbul'a gitmiş. Sonrasında eş zamanlı operasyon düzenleniyor. Taksi şoförü E.C.'yi Antalya'da yakalıyorlar. Şüpheli Yasin K.'yı da İstanbul'da yakalıyorlar. İyi, en azından yakalayıp cezaevine göndermişler. En azından hani yakalanmış. Parayı da inşallah, şimdi onunla ilgili bir şey yazmamışlar. Herhalde paraya da ulaşılmıştır. Ya da en azından bir bölümüne bari ulaşılmış olsa o da iyidir. Ama hep söylüyoruz, aman arkadaşlar, şu telefon olayına, telefon olayına dikkat. Tamam, bunlar çok profesyonelce çalışıyor, İnandırıcılar. Ama işte oradan şunu düşünmek gerekiyor. Az önce söylediğim gibi yani. Tamam, adım terör örgütü soruşturmasına karışmış. Oradan ne bileyim işte soruşturma yürütülüyormuş. Eyvallah.
bankadaki parayı ver. Yok. Hiçbir şey olmasa bile burada bir soru işaretinin olması gerekiyor açıkçası. 10.48 saatler. Doğan diyor ki seni seviyor hakim amca. Değil mi? Hani şey böyle babacan bir hakim. Hani adım bu operasyona karışmış. Terör örgütünün listesine girmişim. Hakim babacan bizim eski Türk filmlerindeki gibi. Hani deliller var ama benim suçlu olduğuma inanmıyor vicdanen. Diyor ki ya bu adam bunu yapmaz. Dur ben şunu bir arayayım diyor. Mahmut oğlum evladım nasılsın? Gel senle şu konuyu bir konuşalım. Senin üzerine böyle bir suç var ama sanki bana böyle masummuşsun değil mi? Evet. Hakimler böyle yapıyor. Devletin yerinde olsam diyor. Sana bu para hak değildir diye geri vermem diyor. Abi biz sana bu parayı versek sen iki gün sonra tekrar dolandırılırsın bak. Gel biz senin yerine bunu kullanalım. Aylık belli periyotlarda para verelim. Sevgili Hasan Pınar, günaydın Mahmut Beyciğim demiş. Günaydın efendim. Bugün de telefon çalarsa önce alo demeden bir düşüneceğiz. Yok düşünmeden alo deyin abi. Hiç sıkıntı yok. Malum artık dolandırıcılar o kadar profesyonel olmuş ki neredeyse günaydın kahvaltınızı yaptınız mı diye başlayacaklar diyor. Herkese tavsiyemiz tanımadığınız numaralara mesafeli, namütenayi radyoysa sesi sonuna kadar açık olun demiş. Abi bizim de takibimiz çıkabilir. Keyifli, bol kahkahalı ve dolandırıcılara hiç fırsat vermeyen bir yayın diliyorum demiş. Amin efendim. Ama yani telefonda rahat olun. Alo diyebilirsiniz. Hani evet demeyin derler ya. De abi. De sıkıntı yok. Zaten onlar sen evet demesen de senin bir kelimeni aldıklarında onlar toparlıyorlar zaten. Bir daha destan yazabiliyorlar senin adına yani. Destan okutabiliyorlar öyle söyleyeyim. Yazıyorlar demeyeyim. Aman be. Şanımız yürüsün en fazla. Ay ay pekala. Şöyle bakalım. Heh, tamamdır. Şimdi hadi bir Mabel Matiz dinleyelim. Hemen ardından devam edelim.

0: Umurum dışı radyonuzda. Efendim şöyle, bizim kuşakta da var, bizim bir üstümüzdeki yaş grubunda da daha çok oluyordu. Hazine haritaları, define haritaları. Hani mutlaka bahsedildi işte, ne bileyim şu şuradan giderken işte buraya kazmışlar falan filan. Şu tepelerin ardında hazine varmış, gömü varmış. Daha çok olurdu yani. Bunları mesela zaman zaman haritalarını görürüz. Hatta bunlardan çok insan para kazandı. Hazineden değil. Bu fake haritalardan. Böyle işte abi harita. Mesela bak, ben de böyle bir harita olsa, hani kesin yani ne bileyim, işte Bizans'tan kalma mesela böyle bir hazinenin olduğu bir harita olsa, ben bunu niye satayım ki? Giderim kendim çıkartırım yani. Akıl var, mantık var. Hani yasal yolu neyse, yasal süreci neyse bunun o şekilde. Öbür türlü sıkıntı. Daha çok olurdu yani. Biz mesela böyle hikayeler çok duyduk. Biraz da insanda herhalde şans da olacak. Bak, babasının çizdiği harita sayesinde toprağın altındaki hazineyi buldu. Babası kafadan mı çizmiş? Dur oğul. Sana şimdi bir harita çizeceğim. Orasını git kaz, hazineyi bulacaksın oğul. Başrollerde rahmetli Cüneyt Arkın oynadı. Değil, Güney Afrika'da yaşayan emekli hukuk profesörü Glazewski, Jan Glazewski, babasının yıllar önce hafızasından çizdiği harita sayesinde ailesinin yaklaşık 80 yıl önce toprağa gömdüğü hazineyi bulmayı başardı. Oğlum zaten ailesi gömmüş ki 80 yıl önce. Ne bu ki? Ne anlatıyorsun sen? Şey zaten babası hafızasından çiziyor haritayı. Diyor ki yani bak, şurada bir ağaç vardı. O ağacın 50 adım ötesine git. Kuzeyine doğru. Ondan sonra orada işte ne bileyim bir taş göreceksin. O taşın dibini kaz. Aile gömmüş zaten onu ki. Aile zaten biliyordur. Bizim dediğimiz o değil esasında. Neyse. Hazine 2. Dünya Savaşı'nın başladığı günlerde aile tarafından aceleyle toprağa gömülmüş ve onlarca yıl boyunca yerinde kalmıştı. Haritanın hikayesi 1939 yılına uzanıyor demiş. Tamam, Sovyet ordusunun Polonya'yı işgale başlaması üzerine Glazewski ailesi bugünkü Ukrayna'nın batısındaki malikanelerini terk etmek zorunda kaldı. Kaçmadan önce aile fertleri gümüş takımlarını, değerli eşyalarını ve av tüfeklerini ormanlık alanda toprağa gömdü. Jan Glazewski'nin babası Gustav Glazewski sürgünde yaşadığı yıllarda hazineyi unutmadı. Ben de unutmam yani. Abi düşün, mal varlığını oraya gömüyorsun. Niye unutsun ki? Ve 1989'da olayın üzerinden yaklaşık yarım asır geçtikten sonra saklandığı yeri tamamen hafızasına güvenerek kağıda çizdi. Oğlum bu zor bir şey değil ya. Ben yani yıllarımın geçtiği bir yer var, bir ev var. Oranın çevresini zaten şu an oturup çizerim. Glazewski emekli olduktan sonra eline metal direktörünü alarak babasının tarif ettiği bölgeye gitti. Yerel gönüllülerin de yardımıyla yapılan arama sonunda haritada işaretlenen noktaya ulaşıldı ve toprağın altındaki aile hazinesi gün yüzüne çıkarıldı. Kazıda mücevher kutusu, işlemeli vaftiz kaşığı, gümüş şamdanlar, sürahiler, kadehler, madalyonlar ve nesiller boyunca aileden kalan çok sayıda gümüş eşya bulundu. Altın? Hani altın sikke falan filan yok mu? Glazewski birkaç eski eşya bulmayı beklediğini ancak ortaya çıkan koleksiyonun tahmininden çok daha büyük olduğunu söyledi. Jan Glazewski'ye göre bulunan eşyaların maddi değerinden çok manevi değeri ağır basıyor. Evet, baktım ben de fotoğrafı, bunların manevi değeri daha yüksektir. Hani çok yani maddi değeri de mutlaka vardı da, ama bunlarda manevi değer yüksektir bunlarda. Hazinenin savaş nedeniyle parçalanan ailesinden geriye kalan en önemli hatıralardan biri olduğunu belirten Glazewski, babasının son isteğini yerine getirebildiği için büyük mutluluk yaşadığını ifade etmiş. Evet, manevi yönü kesinlikle daha böyle. Ama dediğimiz gibi yani bu çok büyük bir başarı hikayesi değil aslında ya. Bunu zaten ben de şimdi tarif ederim yani, çocukluk yıllarımda yaşadığım yerde bir şey yapmış olsam, bir hazine mazine gömmüş olsam, derim yani git oradan oraya git, oraya git, oraya git. Ben de şey sandım hani, atıyorum Bizans döneminden kalma böyle bir harita var. Hani adam bir defa görmüş bunu ama bir daha unutulmuş falan filan. O haritayı ya da birileri anlatmış mesela. Onu mesela harita haline getiriyor işte, hafızasından çiziyor. Burada gidiyor buluyor diye düşündüm. Neyse, orada bir şaşkınlık oldu ama neyse. Dediğimiz gibi evet, maddi değeri fazla yok onların ama manevi değeri tabii ki bambaşka bir boyutta. Yeni saate merhaba diyeceğiz. Bak Doğan da hazinecilerden çıktı, definecilerden. En sevdiğim diyor, gömüyü çıkaracağız ama büyü var. Bu da efsanedir, büyü var. Abi oraya kaç kişi çıkartmaya gitti bak, kimse konuşamıyor oraya gidenler, eli ayağı tutuluyor. İşte bilmem nelerin oğlu gitmişti oraya en son. O zamandan beri haber alınamadı. Bak mesela o da vardır değil mi? Hani bir şey bilmem neyin oğlu gitmişti o hazineyi aramaya. O zamandan beri geri dönmedi. Lan belki hazineyi buldu, başka yere gitti adam. Kimse hiç onu düşünmüyor. Herkes şey yani başında bir hal gelmiştir. Nereden biliyorum? Belki hazineyi buldu gitti adam yani. Çünkü bir de hani belli biliniyor. Birinin oraya gittiği biliniyor işte, birinin oğlunun. Oraya gittiği biliniyor ve onu bulduktan sonra ne kadar gizlemeye çalışsa da hayatına mutlaka ufak tefek değişiklikler olacaktır. Risk almak yerine belki başka yere gitmiştir adam, yerleşmiştir yani. Biz hemen bayılıyoruz böyle efsanelere. Ama o şey olayı, evet, büyü olayı. Kapısında üç harfliler bekliyor. Onlara emanetmiş. Abi siz burada durun. Kimse bunları almasın. Biz ölüp gideceğiz ama olsun, biz ölüp gidelim. Kim bize yar olmadı, kimseye yar olmasın. Efendim yeni saate merhaba diyoruz. Radyo S95.6 burası. Yeni saatleri programa katılabilirsiniz. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Kısa mini minnacık bir aramız var. Devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.
1: Bursa Radyo S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
4: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
5: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
6: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
7: Bu hilal sensiz olmaz.
1: Reklam.
7: Radyo
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
8: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Yılların şarkısı Göksel Yorumu. Kıskanıyorum radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakalım neler var neler yok yine. Bu neymiş? İsviçre'de teknik arıza sonucu kakao yağmuru. Ne güzel bir teknik arıza o. Efendim İsviçre'nin Olten kentinde faaliyet gösteren dünyaca ünlü bir çikolata fabrikasında meydana gelen teknik arıza kasabada sıra dışı anların yaşanmasına neden oldu. Üretim tesisinin havalandırma sisteminde oluşan basınç sorunu fabrikadaki kakao parçacıklarının atmosfere salınmasına yol açtı. Yani atmosfere salınması tabii çok iyi bir şey değil belki ama orada durmamış Allah'tan aşağı iniyor. Olay esnasında bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar salınan kakao tozlarının kentin yerleşim alanlarını taşıdı. Oo, sabah kalkıyorsun. Kakao kokusu her taraf böyle kahverengimsi, siyahımsı bir renkte. Al bak zaten öyle sabah saatlerinde araçlarının ve evlerinin üzerinin ince bir kahverengi tabakayla kaplandığını gören kent sakinleri kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Normalde böyle bazen yağmurla beraber çamur taşınır biliyorsunuz. Arabaya bakarsın araba leş. Yapılan incelemelerin ardından söz konusu tabakanın çikolata yapımında kullanılan saf kakao tozu olduğu anlaşıldı. Fabrika yönetimi tarafından yapılan açıklamada havalandırma sistemindeki arızanın kısa sürede giderildiği ve yayılan tozun çevre ile insan sağlığına yönelik herhangi bir risk teşkil etmediği bildirildi. Abi tamam da sen her tarafa yaymışsın bunu. Bunun kirliliğini ne yapacağız? Ha bak evet, şirket yetkilileri ayrıca kakao yağmuru nedeniyle araçları kirlenen vatandaşların temizlik masraflarını karşılamayı taahhüt etti. Evler? Abi eve de iki su sıkı ver ya oraya sen de. Balkon bizim şey oldu ama. Çek hortumu. Sabah uyanıyorsunuz böyle bir durum. Bizde mesela ne oluyordu? Bazen bir kere şey kırmızı bir çamurumsu bir şey vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi onu? Yıllar önce olmuştu, yaşanmıştı. Böyle farklı yerlerde böyle arabayı zaman zaman oluyor galiba o. Genelde de böyle arabayı yeni yıkattığımız zamanlarda oluyor. Özellikle bakın kış mevsiminde çok sıkıntılıdır araba yıkatmak. Yazın hadi kısmen mesela ama yazın da mesela yıkatırsın da o da kötü oluyor. Bak yıkatıyorsun arabayı. Bir de artık bunlar bayağı pahalı şeyler. Çıkıyorsun mesela daha yola çıktığın gibi biraz böyle çok az hızlandığın anda pat cama bir sinekle beraber başlayan yağmur, sinek yağmuru. İnsanın böyle içi gidiyor o zaman. Ya da mesela tam çıkıyorsun işte hop tepeden geçen bir kuş. O esnada diyor ki araba yeni yıkanmış. Buna bir nazarlık göndereyim diyerek yukarıda şap diye ön cama yapıştırıyor. Bunlar oluyor. Kışın bu arabayı yıkattığın zaman da genelde ne oluyor? Arabayı yıkatıyorsun hop bir yağmur çamur. Özellikle kışın bu yıkatma ve yağmur olayındaki bağ yüzyıllardır bilim insanları tarafından çözülemedi. Niye böyle? Nedir bu şanssızlık? Nasıl bir Murphy kuralıdır bu? Arabayı yıkatıyorsun, çıkıyorsun, hop bir yağmur başlıyor, çamur. Her şeyi sil baştan. Yani burada evet kakao yağmış, bu da enteresan bir şey. Tamam, kaç kişinin arabayı yıkatacaksın mesela, taahhüt ediyorsun da. İç dış dahil mi? O da var mesela, gidecek biz bunun iç dış isteriz. Abi kusura bakma benim cam açıktı, içerisinde de girdi bunun ya valla. Bak evet oradaki o tozlar kakao tozu, onlar normal toz değil, onun içinin de olması lazım. Hani iç dış dahilse yine şey karlı bir durum diyebiliriz yani buna. 11-16 saatler Radyo S, burası Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Cuma gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Haftanın en sevdiğimiz günlerinden biri demiştik. Pek çoğunuz bugüne beraber hafta sonu tatiline merhaba diyeceksiniz. O yüzden umuyoruz güzel bir hafta sonu olur. Şöyle güzel bol bol dinleneceğiniz, bol bol istirahat edeceğiniz bir hafta sonu olur. Bakalım hava durumu gayet iyi. 32 derecelerde, pazar 33, bugün 29. Öyle çok boğan bir hava da yok. Önümüzdeki günlerde biraz daha ısınacak. Tamam bak perşembeye kadar görüyorum ben. Bir öyle 30-33 arasında gidip geliyor. Neyse şu an için yağmur yok. Böyle bir Temmuz haftası, Temmuz hafta sonu ve Temmuz yeni haftası bizleri bekliyor olacak. Bu hatırlatmamızı yapalım. Efendim bir adet manifest dinleyelim, ardından devam edelim.

Manifest Hileli Radyonuzdaydı. Sen hangi manifest kızısın? Küçücük çocuklara sorun, anında cevap veriyorlar. Vallahi acayip bir manifest çılgınlığı var. Hani genel olarak gençler seviyor ama böyle yaş grubu daha küçük olanlara sorun, anında cevap veriyorlar. Sen hangi manifest kızısın diye. Bütün grubu ne var ne yok hepsini tanıyorlar vallahi. Deli felaket seviyorlar. Pekala, devam ediyoruz efendim. Efendim, Avustralya'da 7 yıl önce kaybolan inek vahşi doğada bulundu. İyi tamam. Hayvan biliyor başına geleceği. Avustralya'nın Queensland eyaletinde 7 yıl önce sahibinin çiftliğinden kaçan ve öldüğü düşünülen bir inek vahşi doğada hayatta kalmayı başararak sağlıklı bir şekilde bulundu. İneğin duygularını öğrenmek lazım. Efendim bulundunuz, ne düşünüyorsunuz? Ya git. Mo adı verilen inek. Yani çok yabancı gelmedi bu isim. 6 aylık bir buzağıyken çiftliğin çitlerini aşarak izini kaybettirmişti. Geçen süre zarfında bölgedeki yırtıcı hayvanlar ve zorlu iklim koşulları nedeniyle hayvanın telef olduğunu düşünen çiftlik sahibi Jennings, çalılık arazide yapılan havada denetimler sırasında gelen bir ihbarla sarsıldı. Helikopter pilotlarının devasa boyutlarda bir sığır gördüklerini bildirmesi üzerine bölgeye giden ekipler Mo'yu sağ olarak ele geçirdi. Peki Mo olduğunu nereden biliyorsunuz? Ne kadar zaman geçmiş? 7 yıl yani. Uzmanlar evcil bir sığırın Avustralya'nın kuraklığı, dingo sürüleri ve vahşi doğa koşulları altında 7 yıl boyunca tek başına hayatta kalabilmesini olağanüstü bir başarı olarak değerlendiriyor. Bizimkiler denize bile gitti kaçmak için ya. Kurban Bayramı'nda bir... Kurban Bayramı'nda mıydı o? Yok, tam hatırlamıyorum. Bir tanesi mesela Karadeniz'e girmiş hayvan. Kurban Bayramı'nda zaten bizim evet boğalarla sahipler arasındaki o kovalamaca. Bulunduğunda normal boyutlarının çok üzerine çıktığı gözlemlenen inek sağlık kontrollerinin ardından yeniden sahibine teslim edildi. Tamam da işte burada ben şunu anlamıyorum yani. Onun mesela o inek olduğunu nereden biliyorsunuz? O buzdayken kaçmış, daha yavruyken yani kaçıyor. 7 yıl sonra rastgele bulunuyor. Yani bu evet, bu sizin Mo. Biz araştırdık. Yani mutlaka bir şeyler yapılmıştır gerçi. Yani belli eden bir şeyleri vardır herhalde. Ya bilmiyorum ya. Belki mesela aileden başka birileri vardı Mo'nun ailesinden. Ne bileyim, DNA, MNA. Abi şimdi inek fiyatlarına falan bakınca yani hele bir de böyle devasa boyuttaysa araba fiyatına gidiyor yani bize. Paldır küldür evet, bir inek bulduk. Ya da şu olabilir, belki civarda sadece tek çiftlik o olabilir. Hani başka türlü gelme imkanı yoktur diye düşünülebilir. Onda o detayları bilmiyoruz. Onlarla ilgili bir şey yazmamışlar ama. Ne olursa olsun efendim 7 yıl sonra bak dönüyor. Yani dönmek istemiyor da. Yaka paça yakalamışlar hayvanı, geri döndürmüşler. Pekala, devam ediyoruz. Özlem, iyi günler Mahmut Bey. Herkese selam, hayırlı cumalar demiş. Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Biraz eskilere gidelim mi şöyle bir? Bir Nalan dinleyelim, ardından geri geliriz yine.

Nalan Hadi Yarim radyonuzdaydı. Şu haberi görüyorum. İkide bir karşıma çıkıyor. Arkadaş bu nasıl bir şeydir ya? Eğitim uçuşunda korku dolu anlar. Hani başlı başına zaten esası biraz korku dolu. Başka bir şey yani. Hani gerçekten insanın bunu seviyor olması lazım, istiyor olması lazım. Merak ediyor olması lazım ama bu işin de bir acemiliği var. Düşünün havadasınız. Bir eğitim pilotu var, siz de onun yanında eğitim görüyorsunuz. Böyle oluyor. Ve bana ya kimse kusura bakmasın ama bana bu uçaklar çok da güvenli gelmiyor. Bu eğitim uçuşu için kullanılan, zaman zaman hatta düşme haberlerini görüyoruz maalesef. Bu çok daha enteresan bir şey. Efendim düşünün uçuş eğitimindesiniz. Yani pilot olacaksınız. İşte biraz böyle öğrenmişsiniz çat pat falan filan. Uçağı park etmeyi biliyorsunuz. Sonra böyle bir eğitim uçuşu sırasında uçuyorsunuz havada. Eğitim pilotu yanınızda, yani öğretmen yanınızda. O uçaktan atlıyor. Böyle maalesef hani paraşütle falan değil yani, bu şey olabilir. Hani şey diye düşünebilirsin. Aa, eğitimin en kralı, hani başıboş bırakıyorsun orada falan filan diye değil. Adam intihar ediyor eğer düşmediyse. Ve siz uçakla baş başasınız. Yani hem orada bu trajediyi yaşıyorsunuz. Böyle bir travma oluşuyor. Yanınızdaki insan atlıyor uçaktan gidiyor, yani yok. Bir taraftan onun şoku var, diğer taraftan uçakla baş başasınız. Ve tam olarak böyle bir pilotluğunuz yok. Henüz daha eğitim aşamasındasınız yani. Düşünmeyin, boş verin. Arjantin'de 42 yaşındaki uçuş eğitmeni Leandro Bertazzo eğitim uçuşu sırasında hareket halindeki uçaktan atlayarak hayatını kaybetti. Uçakta tek başına kalan 22 yaşındaki öğrenci büyük şoka rağmen Cessna 150 tipi uçağı güvenli şekilde indirmeyi başardı. Düşün ya, acemisin, uçakla baş başasın. Hani filmlerde bu iş çok kolay. Hemen orada bağlantı kuruluyor falan yani. Bir yolcu bile, sıradan bir yolcu bile uçağı indirebiliyor filmlerde. Yani o sıradan yolcu eğer filmin başrol oyuncusuysa sıkıntı olmuyor. Arjantin'de bir uçuş eğitmeni eğitim uçuşu sırasında hareket halindeki uçaktan atlayarak yaşamını yitirdi. Uçakta yalnız kalan 22 yaşındaki öğrenci ise büyük paniğe rağmen uçağı güvenli şekilde indirmeyi başardı. Efendim, olay Arjantin'in Toledo kentinde meydana geliyor. Savcılığın açıklamasına göre 42 yaşındaki uçuş eğitmeni Leandro Andres Bertazzo eğitim uçuşu yaptığı Cessna 150 tipi uçakta henüz bilinmeyen nedenle kapıyı açarak kendisini aşağı bıraktı. Hani adamdan bunu öğrenemeyiz ne olduğunu. Hani bunlarda kara kutu var mıdır? Vardır herhalde yani içeride böyle bir... Ama şimdi düşün yani, niye acemi pilot kalkıp da diğer pilotu uçaktan atmaya kalksın? Yani çok çok büyük bir psikolojik sorunu yoksa. Yerel basında yer alan bilgilere göre Bertazzo atlamadan önce öğrencisi Rosario'ya ne yapman gerektiğini biliyorsun, devam et dedi. Ben iniyorum burada. Ben eve geldim ben. Bizim ev aşağıda, iniyorum ben. Sen biliyorsun ne yapman gerektiğini. Hadi devam et. Aslan parçası. Ardından kulaklığını ve emniyet kemerini çıkararak uçaktan atladı. Bertazzo'nun cansız bedeni olayın ardından bulundu. Çalıştığı uçuş okulunun yöneticisi Eduardo Alvarez, eğitmenin böyle bir plan yaptığına dair

eğitim uçağı falan olduğu için belki yoktur. Ama var olmasını temenni ederiz. Hani ne oldu, ne yaşandı, neler konuşuldu, bunlar en azından ortaya çıkar. Valla öğrenciye de geçmiş olsun. Hani bu yaşta bu acemilikle beraber enteresan bir deneyim olmuş. Yani hayatı boyunca muhtemelen bu deneyimi unutamayacak kendisi de. Son yarım saate merhaba diyoruz. Hanımlar beyler, Radyo S burası. Çok kısa bir aramız olacak. Çok kısa bir nefes aramız olacak. Hemen ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844

0: 7365. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

Ayilge Yaren Özaydın. Ne bu? Hey ben Sena. Idı dıdı radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakşan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakalım neler var neler yok diye. Hindistan'a gidiyoruz efendim. Dünyanın biliyorsunuz en enteresan ölümlerinin yaşandığı maalesef. Öyle bir yer. Biz de az değiliz bu konuda gerçi ama. Hindistan bu konuda zirvede. Bu bir ölüm haberi değil yalnız efendim. Bir farenin, Hindistan'da bir farenin polis deposundaki delilleri yemesi haberi. Abi bu kadar mı boş vermişsiniz ya? Bu kadar mı rahatsınız? Hindistan'ın Bihar eyaletinde emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda el konulan ve mahkeme süreci için karakol deposunda mühürlü tutulan binlerce litre kaçak alkolün ortadan kaybolması üzerine başlatılan soruşturma sıra dışı bir iddia ile sonuçlandı. Fare muhtemelen çok uzağa kaçmış olamaz. Eğer aklından geçeni yaptıysa oralara sağda soldadır o bak. Eyalette alkol satışının yasak olması sebebiyle ele geçirilen ve plastik bidonlarda saklanan tonlarca içkinin eksildiğini fark eden denetmenler depodan sorumlu polis memurları hakkında inceleme başlattı. Ancak emniyet yetkilileri ve depodan sorumlu görevliler mahkemeye sundukları resmi savunmada içki bidonlarını depoyu mesken tutan farelerin kemirerek deldiğini ve tüm alkolü farelerin tükettiğini iddia etti. Tabii yemezler bunu ama. Yani böyle bir savunma düşünün, ciddi bir şekilde böyle bir delil eksikliği var, gidiyorsun tabii soruşturma başlatıyorsun. Oradaki işte görevliler kimlerse bunlardan savunma istiyorsun. Diyorsun ki bu alkoller eksik, niye? Sen de diyorsun ki abi fare yapmıştır. Yani böyle peynir meynir olsa, ne bileyim ekmek olsa, bir sürü şey olsa tamam eyvallah da. Yerel mahkeme yine ciddiye almış konuyu ve savcılık binlerce litrelik eksilmenin, fareler binlerce litrelik, fareler tarafından gerçekleştirilmesinin fiziksel olarak mümkün olup olmadığını araştırmak üzere teknik inceleme başlattı. Olay efendim ülkede alkolik fareler başlığıyla basına yansıyor. Basın böyle şeyleri kaçırmaz, sever bunları. Bürokratik ihmalleri örtbas etmek için hayvanların suçlanıp suçlanmadığı tartışması konusu olmuş efendim. Yani evet, baktığımız zaman ne bileyim yani demek ki cam şişelerde değil bunlar, cam bidonlarda değil, plastik bidonlarda. Orada fare gelip bir defa öncelikle farelerin alkolle arasındaki münasebeti araştırmak lazım. Hani böyle bir durumları oluyor mu olmuyor mu? Olabiliyor mu daha doğrusu? Bunlar yaşanabiliyor mu? Bunlara bakmak lazım. Bilmiyorum, sonuçla ilgili bir şey çıkmamış. Yani yazmamışlar en azından. Hani kalkıp da böyle şey dediğimiz gibi böyle herhangi bir yiyecek olsa, bunlar mesela kaçak ne bileyim şey yakalanmış olsa, bunları depoya koymuş olsalar, fare bunu gelir yer. Buna inanırız ama abi şişedeki alkolden bahsediyorsun bir de yani. Hayvan ne yapacak bunu? Etil mi metil mi belli değil. Bir de mesela civarda hiç böyle bir kanıt falan var mı? Yerlerde yuvarlanan bir fare. Oturup mesela gelip polise kafa tutan, şarkı söyleyen, o dişi fare buraya gelecek diye nara atan birileri var mı yok mu? Onlara da bakmak lazım. Kamera kayıtları varsa eğer, ama onun dışında gerçi kamera kaydı yoktur. Olmuş olsa zaten durum çoktan ortaya çıkar. Neyse, enteresan bir şey. Bakalım sonuç ne çıkacak? 11.42 oldu saatler. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Cuma gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Yavaş yavaş da programın sonuna doğru ilerliyoruz. Hadi şöyle bir eskilere gidelim. Bir Aşkın Nur Yengi dinleyelim. Sonra devam ederiz.

Af Kızancıklar radyonuzdaydı. Kızancık. Efendim bitme vakti geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Haftanın son programıydı. Pazartesi günü saat 10'da yine burada. Radyo S'te namütenayi muhabbette görüşünceye dek. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler. Herkese iyi hafta sonları.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Yedi ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
5: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
4: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
0: Reklam. Radyo
4: S. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

Albümün adı Estağfurullah Ne Haddimize. Yıllar yıllar öncesinden 80'lerin klasikleri arasında yer alan bir Barış Manço şarkısı, kol düğmeleriyle başladık bugün eski ama eskimeyen, unutulmayan şarkılara. 95.6 Radyo S'teyiz, saatler 10.08. Güne bakan unutulmayanlarla başladı. İki Barış Manço şarkısı ard arda çalıyorum. Önce kendi sesinden kol düğmelerini dinledik. Hemen ardından da Zerrin Özer yorumuyla. Sözü bestesi yine Barış Manço'ya ait olan bir şarkı. Çok fazla öyle sanatçıya şarkılar vermezmiş ama bazı özel isimleri de kırmıyormuş zamanında. Hatta bu şarkıyı ilk önce Zerrin Özer seslendirmiş. Unutamadım. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Radyo S'e, Güne Bakan'a, unutulmayanlara.

Aramızda tatile gidenler varmış. Tatile çıkanlar varmış. Geziye çıkanlar varmış. Çağrı Ün kardeşe Banu ve Mert'ten gidecek sıradaki Sezen Aksu şarkısı. Şarkıyı da kendileri seçti. Yine 90'ların başı, 91 yılından albümle aynı ismi taşıyan şarkıyla Sezen Aksu gelecek. Ben de kendilerine göndereceğim Banu, Mert ve Çağrı için. Gülümse.

Ne güzel geldi, ne iyi geldi böyle öğle saatlerinde. Belki yemek yiyorsunuz, belki yemek sonrası yemeğinize eşlik ediyor. Biraz da yavaş yavaş hareketlenelim istiyorum. Yani hep böyle slow slow gitmeyelim. Hani başlangıçta ben slow şarkılarla iki Barış Manço şarkısıyla açtım diye. Hep slow şarkı istemek zorunda değilsiniz. Bu arada ben vermeden WhatsApp hattımızı, numaramızı, istekler gelmeye program öncesinde başlıyor ki öyle bir şarkı. Sevgili Ezgi'den Biricik Babası'na gidecek. Cem Karaca söyleyecek. Islak ıslak. Gerçi.

Ben tam Cem Karaca'nın ıslak ıslak şarkısını hazırlarken sevgili Cahit de ceviz ağacını istemiş. Onu başka bir gün çalalım dedim. Leman Sam'dan bir şarkı var sırada. Ona armağan etsem. O da demiş ki beni bilirsin, ben 90'lar deyince hepsini severim. O zaman sevgili Cahit'e gelecek. Yıl 90, albüm çağrı, şarkı Hey Yıllar, Leman Sam.

90'lardan geçeceğim 80'lerin sonuna. Öncelikle dansla başlamıştı müzikal hayatına. Daha sonra da bir albüm çıkardı ki o albümde aslında bir anlamda Yonca Evcimik abonesinden önce Türk pop müziğinin başlangıcı oldu bence. Yıl 1989. Aynı albümle ismi taşıyan şarkısıyla Hakan Peker, bir efsane.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforluyor. Geniş ve konforlu.

0: Kan bağış merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Reklam. Radyo S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Reklamların hemen ardından Mazhar Fuat Özkan'la yine 90'lardaydık. Bugün de bakıyorum hep böyle 80'lerin sonu 90'ların başı albümlerinden şarkılar seçmişim. Mecburen. Onlardan biriydi Mecburen. Mecburen işe gidenlerden, mecburen şu anda çalışmak zorunda olanlara. Ama bir de tatilde olanlar var demiştim. Sezen Aksu'nun Gülümsesini çalarken. Sevgili Mert beni hala dinliyor. Doktorumuz Banu Hanım. Ayrıca Çağrı, sana da selamlar. Bir de Mersin'de tatilde olan Zeynep hemşiremiz var ki ona da sıradaki şarkıyı armağan edeceğim. Bu kez şarkıyı ben seçtim. Ajda Pekkan 90 yılından. Aynı isimli albümden bir Şehrazat şarkısı söyleyecek. Mert, Çağrı, Banu ve Zeynep için. Yaz yaz yaz. Ajda.

Bir yandan radyoyu dinliyorlar, bir yandan da çalışmaya devam ediyorlar. İş olsun ama kulaklar da bizde olsun. Uzun süredir çalmadığım ve uzun süredir dinlemediğim bir şarkı ki bütün konserlerinde hep söylerdi, söylemeye de devam ederdi. Ama artık konser vermiyor. Bazen hani özel projelerde sahne alıyor. Zamanında öyle güzel konserler yapılmış ki o konserler kaydedilmiş ve hatta albüm kaset olarak bile çıkarılmış. Şimdi işte öyle bir çalışma konser kaydıyla. Bildiğimiz, sevdiğimiz bir Zülfü Livaneli klasiği Leylim'le gelecek radyolara.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Türk pop müziğinin en güçlü kadın yorumcularından biri o, Funda Arar. Uzun süredir büyük bir titizlikle üzerinde çalıştığı, kariyerinin en özel albümlerinden biri. Tüm şehir duyduğuyla, dinleyicileriyle yeniden buluşuyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve klibindeki sıcak hayran, sürprizleriyle büyük ses getiren, önce single çalışmasıydı Bana Bir Gülümseme Ismarla ve ardından da albümden ikinci şarkı paylaşıldı. Şu anda dinlediğiniz, albümün de bir anlamda açılış şarkısı. Tek bir Türk müziğinin önemli aranjörlerinden biri eşi Fabio Taşer üstlendi albümün müzik direktörlüğünü. Söz ve bestelerde ise müzik dünyasının dahi kalemleri yine var. Gökhan Şahin, Günay Çoban, Burcu Tatlıses, Habil Ceyhan, Murat Güneş, Daniel Taşer, İbrahim Başaran ve Namık Nagdaliyev gibi isimler var albümde. Aslında artık albüm yayınlamak, albümdeki 10 şarkıyı birden paylaşmak, akıl işi mi bilmiyorum ama yapıyorlar, yapanları da takdir etmek lazım. Onlardan biridir Funda Arar.

Sıla Gençoğlu. Yunan müziğinin en sevilen sanatçılarından Konstantinos Argyros'la bir araya geldi. Bu özel şarkıyı bizler için Türkçe sözlerle sundu. Türkçe sözlerini ise Sıla yazmış, Yanımda Uyu ismiyle de bizlerle paylaştı sevgili Sıla. Türkçe ve Yunanca'yı aynı eserde buluşturarak iki ülkenin müzik kültürüne ve aşkın evrensel dilini güçlü bir yorumla bir araya getirdiklerini söylüyorlar. Şarkının düzenlemesi Cenk Erdoğan tarafından yapılmış. Şarkıdaki klarnetleri ise Hüsnü Şenlendirici. Tabiri caizse döktürmüş. Yanımda Uyu'yla geldiler radyolarınıza. Sıradaysa Aysel Gürel için yazılmış bir şarkı var. Şarkıyı seslendirense Emrah Çalapkulu. Bursa Radyo S.

Sadece 90'lardan değil, 90'lardan sonra yeni şarkılardan da istekler geliyor ki. Sevgili Mehmet Atan şu anda radyo başında beni dinliyormuş. Annesi de bu şarkıyı Mehmet Atay'a gönderiyormuş. Derya Uluğ'un yeni şarkısı listelerde zirveye emin adımlarla yükselmeye devam ediyor. Şarkının adı Şımarık.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: bir istek şarkısı daha var, onu da çalayım ondan sonra.
1: Sen de.
0: Artık yavaş yavaş konularımıza başlayalım çünkü süremiz kalmayacak. Bugün günlerden Cuma, biliyorsunuz yeni yepyeni filmler vizyona girdi. Tabii ki sevilenler devam ediyor. İzlenenler yine izlenmeye devam edecek ama bakalım hangi yeni filmler varmış bugünden itibaren. Salonlarda izleyebileceğimiz az sonra gelecek. Önce Büşra'nın listeyle dün akşam bizde yayınlanmış bu şarkı. Diziyi yazmamış, ben de bilmiyorum. Ama şarkıyı çalıyorum, gönderiyorum. İdo Tatlıses ve Mavişim Büşra için geliyor.

Ne zaman mesela Fatih Özkan'dan bir şarkı çalsam onu saygıyla sevgiyle anacağız. 8 Temmuz yani çarşamba günü ölüm yıldönümüydü. Yine özellikle Instagram hesaplarından herkes fotoğraflarını, videolarını, eski sohbetlerini, şarkılarını paylaştı ve onu andı. Resmi hesabından da 3-4 tane şarkı paylaşılmış Özkan Uğur'un. Bambaşka dillerde söylediği. İşte onlardan bir tanesini çalacağım bugün de yine saygıyla anarken. Şarkının adı Kako ve Özkan Uğur.

Şarkıların isimleri, biri Kako ki çaldım sizlere. Bir tane Mango var. Bir tane Namangeva Dade var. Bir de Darılanlara var. Dört tane şarkı paylaşılmış. Özkan Uğur'un özellikle YouTube sayfasından. Oğlu Alişan Uğur hazırlıyor, düzenliyor bu şarkıları. Geçtiğimiz yıllarda da yine yapılmıştı. Aşklardan Geçtim, Uçtu Çayoğlu, Yunla adlı şarkılarını paylaşmışlardı bizlerle. Canını Can Çayı vardı, Severim vardı. Bunları tabii ki hayattayken böyle özel olarak girip stüdyoda kaydetmiş. Ne de iyi etmiş. Bir kez daha saygıyla andık sevgili Özkan Uğur'u. Ebru Gündeş'le devam edeceğim. Onun da klasikleri arasında yer alan bir şarkıdır Çingenem. Arem ve Arman remixiyle, düzenlemesiyle, aranjesiyle gelecek şimdi radyolarınıza.

Sıradaysa yine bir remix çalışmasıyla Kenan Doğulu var. Ara Beni Lütfen bambaşka bir düzenlemeyle, Las Vitali düzenlemesiyle gelecek ama bu arada onu dinlerken ben de sizlere bugün vizyona giren filmlerden böyle kısa kısa bahsetmeye başlayacağım. 2016 yapımı animasyon filmdi Moana. Ve bu animasyon filmde Moe'yi seslendiren Dwayne Johnson, filmin canlı aksiyon uyarlamasında bu kez karakterin bizzat kendisi olarak izleyiciyi selamlıyor. Disney 2016 yılında dünyayı kasıp kavuran animasyon klasiği Moana'nın canlı aksiyon yeniden çevirimiyle bu hafta gösterimde. Animasyonda karaktere sesiyle hayat veren Johnson, bu kez dövmeleri, kabarık saçları ve devasa sihirli kancasıyla bizzat beyaz perdede. Batuni Adası'nı ve halkını kurtarmak için macera dolu bir yolculuğa çıkıyor genç Moana. Onun hikayesi bu yeni görsel estetikle epik bir boyut kazanıyor. Orijinal animasyon film dünya çapında 643 milyon dolar hasılat elde etmişti. Hem ticari hem de eleştirel anlamda büyük de bir başarı kazanmıştı. Görsel efektleri ve Dwayne Johnson'ın karizmatik performansıyla bu yazın en iddialı yapımlarından biri olmaya aday. Canlı aksiyon uyarlamasıyla Moana bugünden itibaren sinemalarda.

Haftanın yeni korku ve gerilim filmi, Kötü Ruh serisinin son halkası Cehennem Ateşi. Kocasını kaybetmesinin ardından teselli arayan genç bir kadın, eşinin ailesiyle birlikte onların şehirden izole, ıssız evine sığınır. Ancak bu sığına karanlık güçlerin devreye girmesiyle kısa sürede kanlı bir kapana dönüşür. Aile üyeleri birer birer dehşet verici yaratıklara dönüşüp bu buluşmayı bir cehennem toplantısına çevirirken, genç kadın yaşarken edilen yeminlerin ölümden sonra bile nefes almaya devam ettiğini en kanlı şekilde öğrenecektir. Kötü Ruh Cehennem Ateşi'nin yönetmeni Sebastian Vanicek. Ara beni lütfen. Umduğum dağlara karlar mı yağdı? William Duffy'nin sinemaya geri dönüş yaptığı yeni filmi Doğum Günü Partisi haftanın yenilerinden. 1970'lerde Akdeniz'in bir yerinde bir iş adamı olan Marcos, kızı ve tek mirasçısı Sofia için özel adasında görkemli ve abartılı bir doğum günü partisi veriyor. Partiye çeşitli insanların ona kendi gündemleriyle yaklaşması için mükemmel bir bahane. Ancak etrafındaki her şeyi ve herkesi ne pahasına olursa olsun acımasızca kontrol etmeye alışkın olan Marcos, aynı zamanda gizlice büyük bir karar planlıyor. Sofia ise kendi önemli haberlerini paylaşmak üzere gelmiş. Konuklar akın etmeye ve gece çökmeye başladıkça parti daha gürültülü ve daha da şatafatlı hale geliyor. Marcos ve Sofia arasındaki kaçınılmaz çatışma yürek burkan bir doruk noktaya ulaşıyor. Birleşik Krallık, Hollanda, İspanya ve Yunanistan ortak yapımı. Dram türündeki filmin yönetmeni Miguel Angel Jimenez. Oyuncular William Duffy, Carmen Sone ve Emma Suarez. Doğum Günü Partisi bu haftanın ilgi çeken yapımlarından bir tanesi ve bugün vizyona girenlerden biri. Kenan Doğulu, Ara Beni Lütfen bambaşka düzenleme ve remixiyle geldikten sonra bendeniz burada, yenisi Matmazel'le. Ardından kısa bir reklam. Reklamlardan sonra son yarım saat son şarkılarla buradayız.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde. Doğruluğun ekranı AzTV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AzTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AzTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Reklamların hemen ardından bir Mazhar Fuat Özkan klasiği ki aslında Mazhar Alanson'dan önce Tarkan yorumlamıştı. Ve yıllar sonra Gökhan Türkmen bir de benden dinleyin demiş Yandım adlı şarkıyla geldi radyolara. Onun ardından da Vay Halime yenisiyle Şiboli buradaydı. Filmlerden bahsediyoruz. 3 tane filmimizi ilettik gösterime giren. 3 yerli yapım var. Bir de yabancı filmimiz var. Onları da aktaracağım ama önce Yalın Burada, o da yenisiyle Akşamüstüyle.

Yalın buradaydı akşamüstü şarkısıyla. Bu haftanın dördüncü filmi Çöl Savaşçısı. Filmde zalim bir imparatora meydan okuyan genç bir prenses, peşindeki paralı askerlerden kaçmak için çöllere sığınıyor. Çölde bir savaşçıya dönüşen prenses, efsanevi bir haydutun yardımıyla birbirine düşman kabileleri bir araya getiriyor. Tarihin akışını değiştirecek son bir direniş için güçlerini birleştirirken de kaderi de yeniden yazılıyor. Savaş, macera veya aksiyon filmlerinden hoşlananlar için Çöl Savaşçısı bugünden itibaren yine sinemalarda gösterimde. Üç yerli yapım var dedik. İlki Hatırladığım Ağaçlar. Bir drama. İstemediği bir gebeliğin psikolojik yüküyle mücadele edemeyen Bahar hayatına son vermek ister. Mahir ise üniversiteden arkadaşıdır. Katıldığı bir yürüyüşte uğradığı saldırı sonucu sakat kalmıştır ve babası Cemal'in dünyası Bahar'ın kararını sorgulamasına sebep olur. Erhan Tuncer'in senaryosunu yazıp yönettiği filmde Hande Doğan Demir, Rıdvan Erdem Kaynarca, İştar Gökseven, Umut Karadağ ve Beyti Engin gibi isimler var. Bu haftanın yerli yapımı Hatırladığım Ağaçlar bugünden itibaren salonlarda. İki yerli korku gerilim filmi var. Onları da aktaralım ama önce sevgili arkadaşımız dostumuz Kemal Nalbant'ın yeni çalışması Açık Deniz radyonuzda.

Aslında müdavimleri var ve çok seviyorlar. Özellikle yerli yapım korku filmlerini gidip salonlarda izlemeyi severler. İki film var bu hafta. Yönetmeni Ömer Çalışkan, oyuncuları Ömer Kılıç, Aslı Balcı, Cem Bayurgil, Elif Karagöz ve Baran Taylan Yol Alan. Filmde okulların tatil olmasıyla birlikte tüm hayatları boyunca hatırlayacakları, en sevdiği okul arkadaşlarıyla bir plan yapıp tatile giden öğrencilerin hikayesi. Tatil için gittikleri evde yıllar önce bir aile katledilmiş. Ailenin tek sağ kurtulan küçük oğluysa o anlara şahit olmuş ve evden kaçmış. Bu filmin adı Tatil. Bir diğer filmin adı ise Sır, Bedel. Üçüncü ve son yerli yapım bu arada. Film bir sırrın peşinden sürüklenen genç bir kadının geçmişin karanlık gölgeleriyle yüzleşirken kendisini doğaüstü olayların ve ölümcül bir lanetin ortasında bulmasını anlatıyor. Bu filmde de Mehmet Tokat, Erdem Topuz ve Ahmet Vuran gibi isimler oynuyorlar. Filmi iki kişi yönetmiş: Caner Doğruyol ve İbrahim Ergül. Artık bir tanesini seçeceksiniz. Animasyon derseniz bu hafta yine gösterimine devam eden filmler var. Minyonlar ya da Oyuncak Hikayesi'nin yeni halkası. Bir canlı aksiyon uyarlama Moana. Korku filmi Kötü Ruh. Aksiyonu macerası hepsi salonlarda. Klimalı, serin serin salonlarda sizleri bekliyor. Yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaşıyorken yeni şarkısıyla geliyor Yıldız Tilbe. Şarkının adı Şık Olmalıyım.

Yıldız Tilbe'nin esprili şarkısı Şık Olmalıyım. Son iki şarkıyla hem bu haftanın programını hem bugünü bitireceğiz. Rayman bir Tarkan şarkısı Sen Var Ya. Ardından da Mabel Matiz yenisiyle Umrum Dışıyla. Şimdilik veda ediyoruz. İyi bir gün, iyi bir akşam, iyi bir hafta sonu olsun. Pazartesi aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle. Sia Otel, Termal ve Spa'ya teşekkürlerimizle. Sevgiyle kalın. Gider.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız. 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr

ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
1: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var. İyisini ister,
1: iyi finans. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
2: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Bursa Radyo S. Sevgili Bayram.

Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501

0: Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Reklam.

Reklam. Radyo S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam.

0: Bursa Radyo S.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

seveni ne de gideni. Hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. Ne buymuş aşk bestesi dedikleri.

sayenizde. Kendimi kaybettim sayenizde. Kendimi kaybettim sayenizde. Son kez. Nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay. Sayenizde.

ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm.

Aşkım inan başka, değişmem seni başka aşka. Bambaşkasın sen bambaşka, canım inan her şeye değer.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık? İçin kan ağlarken yüzün güler, digili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.